fubi semi mami fio mi papa fio mi yiri fio wukunu fio bronu awuti suo petemu awuti o kru awuti suo bebi awu ye adwuma o bebi awu tawade o bebi awu makwo school o so bi ahyehyɛ owu o atemu o ato wukunu so oyiri so o maso wonuanu bi so a

sɔri nɛfɛ o ma sɔri nɛfɛ o kunu sɔri nɛfɛ o yire sɔri nɛki kan wo yesu kristo de yi mo. Jesus set you free.